0: ayrıldığımızı anlatamadım. Şimdi suya hasret çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana yanar ağlarım. Hem sana hem bana yanar ağlarım.
1: İlaç gibi rahat.

Sen benim vazgeçemediğimsin gülüm. Seni başka biriyle görürsem, seni başka bir dilde duyarsam, ah bir çılgınlık yaparım, seni de yakarım. Bir de, bir de kendim.

rüzgarlık ömrü olan, ben dağlarda bir dumanım, bir varmış bir

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.
1: İlaç gibi radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

olayla yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı, Kral FM'den, Milih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selamlar olsun. Efendim bugün 20 Eylül 2026 Pazar 09.05 Türkiye'nin saatleri ve 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun krala selam diyen bütün güzel dostlara aleyküm selam diyelim. Efendim birlikteliğimiz başladı. 3 saat boyunca Melih'in sevgi çemberinde en iyinin en güzeli mücadelesinde huzurlarda olacağız. Güne erken başlamış pazar sabahı kalkıp şöyle bir ailece kahvaltı edelim, şöyle biraz sohbet edelim, ailemizle vakit geçirelim diye düşünenler. Aynı zamanda tabii ki yine yollarda seyir halinde olan dostlar. Ve yine cumartesi demeden, pazar demeden, tatil bizim neyimize kardeşim deyip de yine ekmeği uğruna mücadele edenler. Herkese günaydın dedik. Hemen ne yapalım? Sizler de Melih'in sevgi çemberine hem duygularınızı, düşüncelerinizi, bulunduğunuz ortamları ve isteklerinizi iletmek için 0532 703 92 çift 0 no'lu WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram kullanan kralcılarımız da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını bana ulaştırmaya başlayacaklar. Efendim 12'ye kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine bir kez daha hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.

Kim ne derse desin nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Zaman akıp gitmeye devam ediyor. Durdurabilene aşk olsun. Ama zamanı hem dolu dolu hem de inşallah doğru doğru kullanabilenlerden olmak nasip olsun. Hayırlı yayınlar. Bursa'dan Nurullah Hüseyin Tatlı'dan bir şarkı demişsin, bakacağız. Hoş geldin Melih. Mehmet Ali Büyükaragöz, çalışıyorum, dükkandayım. Biz de bir mukabele selamlarımızı iletiyoruz. Kolay gelsin. Melih kardeşim, ben kalite terzi Murat Yancı, Sivas'tan selamlar. Müslüm Baba hazır gelecek. Bakalım. Gaziantep Morcalı'dan yazıyorum. Eşim Behiye kahvaltı hazırlıyor. Kralı zevkle dinliyoruz demiş. Vallahi yenge kahvaltı hazırlarken sen de bir yandan da yardım et abicim yahu. Ben Şükran, arpa suyu demiş. Sevgiler, selamlar. Ne demiş? Sizden Midye Tayfası Melek ablam, Halis ablam için bir Müslüm Baba şarkısı istiyorum. Hemen geliyor şarkılar, merak etmeyin. Hatay'dan Emine, eşim Süleyman Çakır için Ferdi Baba'dan bir şarkı. Süleyman Çakır deyince aklımıza neler geliyor neler valla. Bu isim benzerliği yüzünden inşallah enişte böyle zor zamanlar yaşamamıştır diye düşünüyoruz. Efendim 9.17 Türkiye'nin saatleri, Melih'in sevgi çemberi başladı ve devam ediyor. Kahvaltı sofralarında bizleri dinleyenlere afiyet olsun. Efendim şöyle demli güzel bir çay olsa da içsem diye iç geçiriyorum. Şaka bir yana, afiyet olsun. Efendim bir yandan WhatsApp'tan, bir yandan da Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajları, istekleri değerlendirmeye devam ediyorum. 12'ye kadar birlikteyiz.

İnsan bazı şeyleri çok seviyor ise, insan bazı şeylerde gerçekten kendisini çok mutlu hissediyor ise, bir gün elbette ki her güzelliğin, her ömrün olduğu gibi, her şeyin olduğu gibi bir sonu olacak ama biten şeylerin ardından bile yine yutkunup ah diye iç geçirdiğimiz nice özlemlerimiz var. İnşallah Rabbim yenilerinin yerlerini daha güzelleriyle doldursun. Efendim 9.27 Türkiye'nin saatleri, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikte olacağız. Instagram'dan ve WhatsApp'tan mesajları değerlendirmeye devam ediyorum. Bu arada efendim Demir ailesinin kraliçesi kıymetli Fatma Sultan şu an bizi dinliyor. Balkonda oturmuş kahvaltı keyfi yapıyor Selman abimle birlikte. Hani böyle yayında olmasam, yakın olmasam koşa koşa gidecektim valla. Buradan sevgili Fatma Sultan'ın ellerinden öpüyorum. Selman, Emin, Fatih ve Ekrem Demir'in kıymetli valideleri. Sevgili Fatma Sultan'a selam ediyoruz. Anneciğim hayırlı sabahlar olsun. Ne güzel böyle oturmuşsun sağlıkla, sıhhatle Selman abimle kahvaltı ediyorsun. Bütün evlatların da sağlığı, sıhhati yerinde. Bir annenin, bir babanın sahip olabileceği en büyük servet bu tabii ki. Şimdi tabii dört erkek kardeşin ismini saydım ama Fatma Sultan kabul edersen ben de geleceğim. Melih Demir, eyvallah. 5. Hacı abini yazmayı unutmuşsun. Aşk olsun, vallahi aşk olsun. Bak seni inan gerçekten hemen Fatih abi şikayet edeceğim, haberin olsun. Efendim bu arada sevgili Gül ablamız da yine kahvaltıda eşlik eden, kıymetle hizmet veren değerli ablamıza da selam olsun buradan. Sevgili Salih Demir'e, sevgili Zahit Demir'e, kıymetli kardeşlerime de selam edeyim buradan. Kulakları çınlasın ve tüm Huzzak ailesine her şey gönlünüzce olsun. Fatma Sultan sağlıkla, nice güzel günlerin, nice güzel yarınların olsun inşallah.

Efendim sözleri sevgili Gezegen Mehmet ve Zara'ya ait şahane bir şarkı. Gerçek aşk. İşte bu güzel duyguları yaşayan bütün güzel yüreklere selam olsun deyip armağan etmiş olalım. Efendim hemen şöyle askerlerimize, Mehmetçiklerimize, kınalı kuzularımıza selamlar gönderelim. Bütün böyle vatanın her satında, vatanımızın sınırları dışında yine bu ülkenin bekası adına, bu bayrağın inmemesi, ezanın dinmemesi adına görev yapan bütün askerlerimize buradan selamlar olsun. Özellikle şu an İzmir NATO komutanlığında askerlik yapan sevgili Mehmet Bahattin Demir kardeşimize ve tüm silah arkadaşlarına, komutanlarına buradan selamlarımızı göndereceğiz. Özellikle annesi ve babası Selman Bey ve Sonnur Hanım'dan armağan olarak gönderiyoruz. Kıymetli askerlerimiz var olsunlar. Rabbim her birini korusun, kollasın, muhafaza etsin inşallah. Mehmetçiklerimize selam. Sevgili Muhterem Pekol teşekkürler. Sevgili Nezih teşekkür ediyoruz. Ayten Telmiye, Aynur Hanım'a, Serap Hanım'a ayrıca bakalım. Hediyenin bloğu. Dün mesaj attım. Yayınım bitti abi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Evet tabi bazen yoğunluktan göremiyoruz. Engin Çıtır'dan bütün Giresun Alucuralılara bir şarkı diye gelmiş mesaj. Fatma Özen Kaplan Kastamonu Alayazı Köyü'nden selamlar bir şarkı istiyoruz. Nursel Bektaş günaydın Ankara selamlar demişler. Bizden de bir mukabele. Bursa Mudanya'dan babamla incir topluyoruz bahçede seni dinliyoruz demiş sevgili Cengiz kardeşimiz. Biz de ona selamlarımızı iletelim. Şöyle saygıyla, rahmetle, özlemle analım bir İbrahim Erkal şarkısı. Bugün yine mesajlarda İbrahim Erkal'dan şarkı çalacak mısın diye soran dostlarımız var. Elbette dedik ve sözümüzü hemen yerine getirelim. 0532-703-92-0 WhatsApp'tan ve ayrıca Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajları, istekleri bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

Unutamayanlar da bugün olsun bu güzel şarkıda. Günaydın, mutlu pasarlar. Melih Gazi Osman Paşa'dan Nilgün, Erkan Karan ve Hakan'a bir şarkı demiş. Bakalım, güzel bir hafta sonu diliyorum. Ailenizle güzel bir pazar günü geçirin. Fatma ve İsmail Yıldırım'ın mesajı bu. Gümüşhane, Kelkit ilçesinden Cabir Akan, bir istek şarkı istiyoruz. Biricik eşim meleğime hediye ediyorum demiş mesajında inşallah. Aleyküm selam Melih abi, ben Seyrantepe'den Ekrem. Markette seni dinlemekteyim. Bergen'den bir şarkı istiyoruz. Melih Bey Erzincan'dan Esra ben. Selamlar saygılar. Kendim gıda mühendisiyim. Aynı zamanda ailemle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Şu anda tarlada domates topluyoruz. Bizden bir türkü istemişler. İnşallah bakalım. Efendim evet, gerçekten aslında bakıyorsun Rabbin lütfu. Üç tarafı denizlerle çevrilmiş. Yedi bölge, dört mevsim yaşanan şahane bir coğrafyadayız. Dolayısıyla biraz da tembellik var bizde galiba. Hani böyle aslında bazı şeylerin arkasına sığınıyoruz. Bazen bahaneler üretiyoruz. Hani işte girdi maliyetlerinin yüksekliğinden, işte çiftçiliğin, hayvancılığın aslında biraz maliyetlerinden yakınıyoruz. Evet, bunların hepsinde hemfikiriz. Ama bence hani böyle birliktelikten kuvvet doğar. İnsanların böyle bir kooperatif mantığıyla kendi alanlarını ekerek, biçerek bence işi biraz sürüme, biraz da ondan sonra büyütmeye yönelik hedeflerle bir şeyler yapılırsa bence ülkede gerçekten çiftçilik ve hayvancılıktan kazanılacak paranın başka bir yerden kolay kolay kazanılamayacağını düşünenlerdenim ben. İnşallah bu konuda biraz tedbirler alınsın elbette. Çiftçiye, hayvancıya inşallah hak ettikleri güzel, doğru ve yerinde inşallah yardımlar, destekler verilsin ama bizler de insan olarak lütfen kendi adımıza da biraz mücadele edelim. Benim de en büyük hayalim, keşke diyorum böyle becerebilsem, bu işin ehli olan insanlar yanımda olsa. Ben de böyle aslında çiftçilik ve hayvancılık yapmayı çok istiyorum. Bakalım ya nasip, ya nasip.

Türkiye'de bir Arif Sam gerçeği var ve asla inkar edilemez. Özlemiştik Arif Sam'ı ve şahane bir şarkıyla da şöyle Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bu güzel saatte misafir etmiş olduk. Bakalım Ayla Okumuş Enes'e selamlarımızı gönderelim. Annem, Emine ablam, Ayşe, Cemile, Aynur ve abim Cengiz Mete, kardeşim Cevat ve yeğenlerim demiş. Peki. Bakalım şöyle bir mesajların devamına. Gürcan Şabanoğlu, Hatay Antakya'dan selamlar. Eyvallah, bir mukabele biz de Hatay'ımıza, Antakya'mıza selam edelim. Kayseri'den selamlar diyen sevgili Hasan, selamlar olsun. Melih abi, Samsun Terme Örenci Köyü'nden Halil Elmas, Orhan Baba çaldık ve yine çalacağız. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Cabir Akan bir şarkı eşi Melih için istemiş. Melih abi, Antep'ten Ercan, şu an pazar mesaisinde dinliyoruz demiş mesajında. Abi, yayında konusu geçtiği için bir konuya değinmek istiyorum. Evet, hayvancılıkta güzel para var. Lakin bu sene yetkililer çiftçiyi bitirmeye çalışıyor. 8 ay önce et 630 TL, yem 800 TL idi. Şimdi et 580, yem 1100 demiş. Evet, bunları da zaten söyledim. Az önce de ifade ettik. Maalesef dediğimiz gibi çiftçiler emekçiliğin, hayvancılar emeklerinin karşılığını mutlaka almalılar ama şimdi şöyle de bir şey var. Bireysellikten ziyade bence böyle kombine halde hareket edilirse, bence mesela işte köylerde, büyük illerde tarımın ve hayvancılığın yaygın olduğu ve yapılabildiği bölgelerde insanlar bence samimiyetle böyle bir kooperatif mantığıyla birleşirlerse bence daha güçlü olurlar. İsteklerine daha kolay elde ederler. Değiştirilmesi gereken kurallar, kanunlar neyse onlarla ilgili yetkililerle daha rahat görüşebilirler. Artı sürümün olduğu her yerde mutlaka bereket olur. Çoğalan her şeyde mutlaka bir değer ortaya çıkar diye düşünüyorum. Hani birlik, birlik, birlik diyoruz. Biraz çalışacağız. Biraz da pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Efendim, 10.06 Türkiye'nin saatleri. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hemen bir Baba Cengiz yorumu, ardına da Coşkun Sabahı şöyle efsane bir klasikle dostlarla buluşturacağız. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam edecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: 10-23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
7: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZT3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.

Hakkı Bulut, Hakkı Baba, Selamettin Fethi'den selamlar. Sevgiler Melih kardeşim, meslektaşınız Ego Radyo'dan Serap Ülkü ile Ego Tavan programı yapımcısı Serap Ülkü'ye sıradaki şarkıyı istiyoruz demişler. Peki selam edelim. Konya'dan Neşe Kaya, İbrahim Erkal'dan çaldık biz bugün. Eşinize, çocuklarınıza da selam olsun. Radyonun gülü, senden rica etsem Gülnaz'dan ayrılığı sen istedin çalar mısın diyor Ali Macar. Bakalım inşallah nasip diyeceğiz sevgili kardeşim. Nasipten öte köy yok demiş değil mi atalarımız? Selam, hayırlı sabahlar. Eşim Fatma için bir şarkı istiyorum. Kayserili fanatik Murat Gündüz'ün mesajı. Melih Bey kolay gelsin demiş. Teşekkürler efendim. Gaziantep'ten Mehmet Boğan fıstık topluyoruz diyor. Kulağımız sende, çalışıyoruz. Senden bir şarkı Hakan Taşıyan'dan demiş. Hüseyin Boğan ve Ali Boğan'a gelsin. Valla o fıstık tarlalarını gördüm ben. Daha henüz tabii ki hasata ermemişlerdi ama şu an artık hasat zamanı geldiğine göre bereketli olsun inşallah. Dalından toplayıp yemek nasıl bir duygu merak ettim şimdi. Antep'ten Mustafa, enişten duygularımı sunar İstanbul'daki yarın Hükmez'e bir şarkı çalmanızı istiyoruz demişler. Bursa Gemlik'te askerlik

ürün yapan Erleriz. Radyonuzu severek dinliyoruz. Sizden bir isteğimiz var. Yazıcıoğlu şu kışların kapısına demiş. Ahmet Nar'ın mesajı. Hayırlı tezkereler. Canım. Başımıza ne demiş? Heh. Ekonomist değil. Burada insanların duygularını dile getirdik. Tabii ki ben ekonomiden falan anlasam kendi ekonomimi düzeltirim ama burada sohbet ediyor insanlarla. Karşılıklı hasbihal ediyoruz. Burası bir aile ortamı. Yani sen neden rahatsız oldun merak ediyorum. Kolay gelsin. Sancaktepe'den selam. Tekstilde çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımla birlikte sizleri dinliyoruz demiş. Kıymetli kardeşimiz. Tabi pazar günü yine mesai başında tekstil atölyelerinde çalışan bütün güzel dostlar sizlere de kolay gelsin. Kelkit'ten Cabir selamlarımızı gönderelim. İnşallah bakacağız bugün mümkün olursa. Bursa'dan Mehmet Şarkı gecem gündüzüm olan kalbim nefesim güle gelsin diyor. Ne kadar hoş ne kadar güzel insanın duygularını böyle en aşikar ifadelerle en içten en samimi sevgi cümleleriyle dile getirmesi gerçekten şahane. Evet inşallah böyle sevgiler daim olsun. Karşılıklı olsun. Bütün güzel insanlar gönüllerince bir ömür, gönüllerince sevgi dolu bir hayat yaşasınlar. Amin.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Şöyle işte yorum, işte ses İbrahim Tatlıses deyip şahane bir şarkıyla da dostları baş başa bırakalım. Kayseri Sakar çiftliğinden selamlar. İhsan Akşehirli eşim Semra için bir şarkı. Günaydın Melih Bey, iyi pazarlar diye gelen bir mesaj. Ben Volkan Domdomlar, Almanya Altenstadt'tan Kral FM'e selamlar. Bir şarkı istiyoruz. İyi ki hayatımdasın hem de diye gönderilen bir mesaj. Bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

şahane bir Harika Avcı yorumu. Nice yıllara, bugün doğum günü olan, yeni bir yaşı, yeni bir yılı bugün kutlayan bütün güzel insanlara iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız dileklerimizde. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içerisinde bir ömür duasıyla armağan etmiş olalım. Şarkı aşkım ne demiş? Çok sıradaki şarkı sevdiğim aşkım. Adı Durmuş. Karıma ve sevdiklerime diye gelmiş. Biraz karışık geldi bana ama inşallah siz ne yazdığınızı biliyorsanız benim için mahsur yok. Günaydın Melih'ciğim. Eşimle kahvaltı ediyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı. Eşime ve sizlere Eskişehir'den Zeynep Hanım'ın mesajı. Bu arada Ferdi Baba çalacağız. Şimdi şahane bir babalar resteli başlıyor. Bilginiz olsun efendim. Diyarbakır'dan Yahya Malkoç, şarkı Babama Armağan Olsun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Samsun'dan selamlar. Liman kardeşlerden şarkı cezaevinde yapmakta olan Murat Aydın ve tüm kader mahkumlara gelsin. Çok güzel günler yakında. Allah'a emanet olun demiş. İnşallah. Amin. Tabii ki dört duvar arasında cezasını çeken kader mahkumlarına ve onların yollarını gözleyen bütün insanlara da Allah kavuştursun dileklerimizi iletelim. Hayırlı sabahlar Melih abi, nasılsın? Keyfin nasıl? İstek şarkı istiyorum Ferdi Baba'dan. Dün çaldık bu şarkıyı. Bugün başka bir şarkı çalacağız. Furkan, genç engelli özürlü birisiyim demişsin. Kastamonu İnebolu'ya selamlarımızı gönderelim kıymetli kardeşim. Hayat her şeye rağmen hayat yaşamaya güzel. İnşallah sana kolaylıklar diliyoruz. Rabbim inşallah yardımcın olsun. Ama Ferdi Baba'dan şahane bir şarkıyı çalacağım. İsmim Volkan Aytekin. Şarkı yüreğinde merhamet, iyilik taşıyan herkese demiş. Amin. Kayseri'den Oğuz. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Eşim Hikmet için bir şarkı istiyoruz. Bursa'dan Medet. Ailece dinliyoruz Cengiz Baba'dan denmiş. Cengiz Baba çaldık ama yine bir tane daha çalma şansımız olur mu vakit yeterse. Bakalım ya nasip diyeceğiz. 0532-703-92-00 Kral FM WhatsApp mesaj attığımız devrede ve aynı zamanda Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yine isteklerini, mesajlarını, sevdiklerine olan hislerini, duygularını, hayata dair neler düşünüyorlarsa bütün duygularını yine bizlerle mesajlar eşliğinde paylaşabilirler.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'ta yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı.
3: Çevre Bülteni.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim artık son saate giriş yaptık. Babalar Restal'in startını Orhan Gencova ile vermiş olduk. Ve devam edeceğiz tabii ki. Gaziantep'ten Bilal pazar sabahı Kral FM'i kahvaltı yaparak dinlemek çok güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Şarkıyı eşim, oğlum ve tüm sevdiklerime demiş sevgili dostumuz. Kayseri'den Ayşe, eşim Harun için bir baba verdi şarkısı ki hazır hemen. Pazar sabahından Gaziantep'ten dövmeci Apo yine süpersin diyor. Dövmeci derken o bildiğimiz dövme mi yapıyorsun? Vay vay vay vay. Melih abi merhaba demiş sevgili kardeşimiz bir mukabele. Yalova Çiftlikköy'den selamlar, hayırlı yayınlar. Ebu Bekir Ayobi şarkıyı çok sevdiğime gelsin demiş mesajında. Parça eşim Sercan için gelsin Kuşadası'ndan selamlar diye gönderilen bir mesaj. Tekirdağ Ergene'den Serdar Doruk. Müslüm Baba'dan bir şarkı demişsin ama ben iki tane göndersem olur mu? Hadi bakalım. Diyarbakır'dan Necda sizden oğlum Muhammed Yusuf Çay ve Koğuş arkadaşları için Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyoruz. Maçka'dan Zübeyde şarkı tüm sevdiklerime gelsin. İyi yayınlar demiş kıymetli arkadaşımız, kardeşimiz. Bakalım kolay gelsin. Denizli'den Fırat şarkı kıraathane sahibi Saddam dayıma ve tüm dinleyicilere. İsmi Saddam mı, lakabı mı bu? Aydın Söke'den Uğur Koca şarkı benim gibi engelli dostlara demiş sevgili kardeşimiz. Biz de selamlarımızı iletelim. Tabii hem kalkıp kahvaltı sofralarında bizleri dinleyen dostlarımız var. Hem de böyle gece çok uyudum. Of aman yarabbi iyi dinlendim bir kendime geldim deyip yeni yeni uyanıp kahvaltı sofralarını hazırlamak ile meşgul olanlar var. Maşallah diyelim ne diyelim. Maşallah diyelim ne diyelim. Allah ağız tadınızı daim etsin. Güzellikle kalın, güzellikle yaşayın. 11.09 Türkiye'nin saatleri. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

Korkma söylemem adını kimselere buyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerden.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
10: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
12: Melih'in sevgi çemberi.

Oy oy, aynı yerde nefes almak, bulunan aynı ortamda aynı havayı teneffüs etmek için hayal kuran sevenler, inşallah Allah kavuştursun. Kral FM kolay gelsin. Yıllardır değişmeyen tek frekans bizim için gerçekten kral. Sizlerden Şanlıurfa Ceylanpınar'dan yazıyorum. Çok değer verdiğim Nilgün ablam için bir şarkı istiyoruz demiş kıymetli kardeşimiz. Urfa'mıza da selamlar olsun buradan. Bakalım Milli Sevgiçi bir yayınlar olsun. Suyut Marmaris şu an bizleri dinliyormuş. Peki kolay gelsin. Ankara'dan Emine, bugün eşim İbrahim'in doğum günü, ona bir Müslüm Baba şarkısı demişsin ki çaldık. Şimdi bir tane daha çalacağız, o da onun armağanı olsun. Aydın Söke Yamaç Köyü'ne, incir bahçesine selamlar gönderelim. Maşallah bugün incir toplayanlar ne kadar çok ya, bereketli olsun. Canım kızım nehirim için bir şarkı istiyoruz. Samsun'dan Müzeyyen Hanım'ın mesajı. Teşekkür ettik. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahattin. Doğru mu? Bahtiyar. Camcı Bahtiyar. Tüm kralcılara ve Pamukovalılara armağan olsun demiş. Kayseri'den Karademir Burak Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyoruz diye ulaştırmışlar mesajlarını. Günaydın Melih Bey. Sivas'tan selamlar. Biz de kahvaltıdayız. Şarkı içtiğinde kahvaltı ediyoruz. Bir şarkı istiyoruz demişler. Bakalım inşallah. Günay Taşçı. Şu anda sizleri dinlemekteyim. Giresun'dan selamlar diye ulaştırmışlar mesajlarını. Biz de bir mukabele diyerek selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Evet, ne yapalım? Şöyle hemen keyifli bir Baba Müslüm şarkısı. Sonrasında da bir Mine Koşan yorumu bugün listede var. Saat 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam edecek. 0532-703-92-00 WhatsApp mesaj hattımız ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından da mesajlar gelmeye devam ediyor. Bakayım şöyle bir. Evet, Ahmet abim benim. Ahmet Ertaş. Şu an Nevşehir'de Ertaş ailesi bizleri dinliyor. Vay maşallah. Ahmet abicim, özledik seni ya. Hiç İstanbul'a gelmiyor musun? Sevgili Ahmet Ertaş'a, kıymetli eşine, yenge hanıma ve sevgili yeğenlerimize, Junior Musa'ya, sevgili İpek kardeşimize, bütün çocuklara ve Musa babaya, Musa Ertaş'a da selamlar olsun buradan. Evet, Ertaş ailesi için ve tüm Kapadokya Hill ailesine ve Ertaş gruptaki değerli kardeşlerime de sevgilerimi ileteyim.

Yani derinden ve damardan takılıyoruz. Derinden ve damardan. Mine koşan eyvallah dedik. 11.33 Türkiye'nin saatleri. Melih'in sevgi çemberinde son demler. Hamide Yaman, sizlere de günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir yandan WhatsApp'a, bir yandan da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında sağ olsun kralcılarımız son paylaştığımız görselin altına da mesajlarını yazmaya devam ediyorlar. Bakalım Bursa'dan Güler Cengiz Baba'dan denmiş. Bakalım şöyle bir Kızılay Evren. Canımdan öte bildiğim hayatımın anlamı yol arkadaşım nefesim olan eşime. Ama çok uzun olmuş tabii onu okuyamayız ama inşallah bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Muammer Koçak İzmir Burca'dan selamlar. Benim için de bir şarkı demişsiniz. Melih Bey ben bir şarkı istiyorum. Mehmet Bozdoğan'dan bir türkü demişsin ama şu an maalesef yok listemizde. Yalova'dan Rumenik. İnşallah Melih olursun, Hacı Melih olursun demiş. Ümit ve senden bir şarkı. Murat yazmış herhalde. Amin. Allah razı olsun. Ne mutlu bize. İstek şarkı göndermek istiyorum diyen bir mesaj var. Tabii ki bütün istek şarkılarınızı yazabilirsiniz. Bu arada benim sevgili Hacı İrfan abim. Hacı İrfan düzenli. Şu an yolda kızlarıyla birlikte geziyor. Maşallah. İrfan abim çok zengin. Neden? Çünkü 3 tane kızı var. Evvel Allah'ın izniyle sırtı yere gelmez. Sevgili İrfan abime, değerli eşine ve tabii sevgili Fatma düzenli. Sevgili Ebru düzenli ve Emine Gül düzenliye ne yapalım armağan edelim İrfan abimle birlikte. Allah ağız tadınızı güzelliğinizi daim etsin inşallah. Bu arada az önce Nevşehir Kapadokya'dan sevgili Ahmet abi şu an evde bizi dinliyor çocuklarla ailece. Güzel bir haber verdi Musa. Junior Musa evleniyor. Vay kardeşim vay maşallah ya. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Vallahi küçücüktü Musa. Şimdi evleniyor. İnşallah 11. ayda düğününe gideceğiz herhalde değil mi? Nevşehir'e. Musa'cığım hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim mesut ve bahtiyar etsin. Artık yakında da Ahmet dede diye torunlar etrafında dolaşır Ahmet abi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
6: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoson.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: İlaç Kimi Radyo.
5: Reklam.
6: Melih'in sevgi çemberi.

0: Eyvallah baba Cengiz, bugün yine ısrarla istenilen, ısrarla çal Melih'cim diyen bütün güzel dostlara bir baba Cengiz şarkısı daha armağan ettik. Efendim 11.54 Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde saat 9 itibariyle başladığımız birlikteliğimizde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah haftaya cumartesi günü yine sabah 9 itibariyle tekrar mikrofon başında olabilmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun. Her şey kalbinizce olsun. Güzelliklerle yaşayın. Güzel bir ömrür inşallah. Alın yazımız, kaderimiz olsun diyelim. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: Sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Bana canımdan çok sevdiğim, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım.

0: bana bir şey olursa ne yaparsın?
1: Önce göstermelik bir matem. Sonra iki damla gözyaşı. Senin tırnağına zarar gelsin. İnan ki dünyayı yakarım.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç Kimi Radyo.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: 3-30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
9: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
12: Hep kazandıran. Bir taksi.
13: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım.
14: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
15: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişleriniz hediye.
5: Sana yakışan tak. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadir Han,
6: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
15: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
16: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
15: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
17: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
18: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: Sevgili Kadirhan demiş, sesini duymak çok güzel, tüm sevdiklerime ve sevenlerime Almanya Herten'den selam gönderiyorum demiş. Fatoş ablamızdan gelen bir mesaj. Yine Almanya'dan, Hamburg'dan Yüksel abimize selam gönderelim. O da şu anda eşiyle beraber bizleri takip eden kralcılarımızdan. İzmir Buca'dan Hakan, bugün diyor ustamın doğum günü, onun için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Doğum günü kutlayalım. İzmir'den gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş Hakan Börekçi. Özellikle Mine için sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Evet, yolda olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Güzel günler Kadirhan, tır şoförü Şerafettin arkadaşım Durmuş'la Van'dan İzmir'e yolculuk yapmaktayız. Özellikle tüm yollarda olan şoför arkadaşlara gelsin diyor. Hem sevgili kaptanımıza hem yollarda olan tüm kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, güzel şarkılarla yol almaya devam edelim. Birazdan gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
4: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşla.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
12: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
15: Getir, bir getir.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
17: Bankart, seni düşünür o.

0: 99 liraya. Brother DCP T536DW çok fonksiyonlu dubleks kablosuz mürekkep tankli yazıcı 7499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Nazlı'dan gelen bir mesaj. Dilek Sakarya'dan merhaba Kadirhan demiş. Eşim Ergül'le şu anda seni dinliyoruz diyor. Yine İzmir'den Bülent'ten gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkıyı Ankara'ya armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Mesajın beraberinde bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için diğer yazdıklarını göremiyoruz. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza da. Mutlu pazarlar Kadirhan, yollarda olan tüm kralcılara gelsin diyor. Gazi Osman Paşa'dan, İstanbul'dan, Nilgün'den gelen bir mesaj. Yine Almanya'dan, Nürnberg'den seni eşim Nizam ve tüm sevdiklerimle dinliyorum demiş. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Melike Şen'den gelen bir mesaj. Mutlu pazarlar Kadirhan diyor. İstanbul'dan Osman, bizler de pazar mesaisinde bir taraftan çalışıp diğer taraftan seni dinleyen kralcılarındanız. Sıradaki şarkıyı bize de armağan edersen mutlu oluruz demişler. Sevgili Osman'a, aynı zamanda pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var. Mesai yapıp bizi dinleyen kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İyi yayınlar Kadirhan. Konya'dan Neşe Kaya, kızlarım Emine Berra ve Buglem, eşim Mustafa Kaya ile seni dinliyoruz demişler. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Belçika'da yolda keyifle seni dinliyoruz. Radyomuz hep açık. Eşim Ahmet Güzel ve torunum Miray'a sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda şu anda yolda sizi dinleyen oğlum Salih Tufan ve gelinim Nazi'ye gelsin demiş. Sevgican ablamızdan gelen bir mesaj, hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan abi yayınlar, mutlu pazarlar. Söğüt'ten Marmaris'ten selam olsun diyor Mendu. Mutlu pazarlar Sivas'taki canım ablan. Gül içinde sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Ankara'dan gelen bir mesaj Zübeyde'den. Evet, İstanbul'dan Ayla'dan gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadirhan demiş. Samsun'dan Elmaz. Şu anda misafirlerim Emre, Hatice, Suzan, Rümeysa ve Deniz'le beraber seni dinlemekteyiz. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: Aşkın Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
4: Sensat.com.
5: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Kadirhan.

0: Can Sami'den gelen bir mesajla devam edelim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun, birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. İyi yayınlar Kadirhan, Uşak Eşme'den Nurettin ben. Canım Meryem'le seni dinliyoruz demiş. Sivas'tan gelen bir mesajımız var Serdar'dan. Kadirhan mutlu pazarlar. Ankara'dan Betül, sevgiler, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Şarkılarından bir tanesini bana da armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı sevgili Betül'e de armağan edeceğiz. Yine Almanya'dan Şendoğan'dan gelen bir mesaj. Avusturya'dan Almanya'ya dönüyoruz. Düğünümüz vardı, dönüş yolundayız demiş. Özellikle eşim Meliha, Nurettin Şener ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Yollar açık olsun hem onlara hem yollarda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Hayırlı yayınlar Kadirhan demiş. İstanbul'dan Sultan, eşim Ayhan'la seni dinliyoruz diyor. Samsun Çarşamba'dan Abdullah Tiryaki'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve Kral Artrem ailesine selam olsun demiş. Bizden de onlara selamlar. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan Eskişehir'den Aynur Özkan ben. Mutfakta seni dinliyorum. Bana da bir şarkı lütfen diyor. Kolaylıklar dileyelim. Sevgili Aynur'a da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, ilaç gibi rahat.

Belçika'dan sevgili Tufan ve Nazik, şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler, sözümüz olsun. Amasya Taşova'dan Beytullah, yine selamlarını ileten kralcılarımızdan. Danimarka'dan gelen bir mesajımız var Elif'ten. Almanya'dan Kaan, Konya'daki arkadaşlarım Selim ve Yavuz'a selam olsun Kadirhan diyor. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Yine gurbetten gelen bir mesaj, İtalya'dan Hasan ve Haydar. Pazar demedik, işe geldik, çalışıyoruz, seni dinliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyoruz hem onlara hem de pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajları saat 16'ya kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde, hafta sonu özel şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Hüseyin Yıldırım'dan gelen bir mesajımız var. İzmir'den şu anda bizleri takip eden kralcılarımızdan pazar mesaisinde olduğunu belirtmiş. İyi yayınlar Atilla. Konya Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. Güllü'den bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Kolaylıklar dileyelim. Bu arada Güllü için de sözümüz olsun. Öncesinde intizar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Tablet deyince vatan.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig

0: Hakan Çetin'e, çok sevdiğim aileme, anneme, babama ve kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Fransa'dan sevgili kralcımız isim belirtmemiş mesaj gönderirken. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesajlarınızı iletirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Hayırlı pazarlar Kadirhan, ben şehirler arası otobüs şoförü Tayfun. Yarın eşim Gülay'ın doğum günü, senden onun için güzel bir şarkı istiyorum diyor. Rıdvan, şu anda Samsun sahil yolunda arabayla gezerken sizleri dinliyoruz. Kızım Afra Deniz, eşim Rüveyda için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Pazar pazar çalışıyoruz, Kalinan abi çalışırken seni dinliyoruz demiş. Ramazan Özkan'dan, Bursa'dan gelen bir mesaj. Hem Ramazan'a hem pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Çocuklarım ve eşim Alparslan'a gelsin sıradaki şarkı diyor Seda. Adıyaman'dan, Besni'den, Gülay'dan gelen bir mesajımız var. Eşim ve çocuklarım da sizleri dinliyoruz demiş. Evet, Türkan Kaya'ya selam olsun İzmir'den. Kadirhan Kapaklı'dan, Fatma şu anda seni yolda dinliyoruz. Özellikle eşim Adnan'a onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Mutlulukları daim olur. Temennisiyle sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesajımızın hemen sonrasında Balıkesir'den, Edremit'ten, İhsan Yıldız'dan gelen bir mesaj. Sevgili İhsan da eşim Derya Yıldız için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.
2: Yaradanımdan vasiyet

Kuruttum köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İlaç gibi radyo.
6: Kadirhan.

Mehmet, ben seni dinliyorum demiş. Mehmet'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Tülay, Samsun Kavak S tipi cezaevinde yatan kardeşim Özcan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Van'dan Ferhat'tan gelen bir mesajımız var. Yine selam gönderen kralcılarımızdan Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçan abimize selamlarımızı iletelim. Hayırlı pazarlar Kadirhan diyor. Sakarya'dan Gafur. 33. evlilik yıl dönümümüz nedeniyle bizim için de bir şarkı istiyoruz demiş. Mutlulukları daim olsun inşallah. Hem Gafur abimize hem eşine selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımızla. İstanbul'dan Levent'ten gelen bir mesaj. Yine İzmir'den Rıza. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Tüm kralcılara selamlar olsun. Canımdan çok sevdiğim eşim Cansu'ya bir şarkı diyor. Yunus Emre. Evet, Gaziantep'ten Ravza'dan gelen bir mesajımız var. Bu arada son saatimize geçiş yaptık. Yine son saatimize de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Tabii birçok kralcımız için pazar tatil ama mesajlarda paylaştığımız kadarıyla çok yoğun bir kralcımız da pazar mesaisinde bizleri dinlemekteler. Onlara da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

Bize Zara ile devam edeceğiz ama öncesinde Zara ile ilgili bir duyurumuz var. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler dedikten sonra güzel bir Zara şarkısıyla beraberliğimize devam edelim. Sonrasında buradayız.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Alba Fold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık 1699 liraya. Huawei Watch GT 6 46 milim akıllı saat 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Kadirhan

0: Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Hayırlı pazarlar Kadirhan. Ben Fransa'dan Nesrin. Ben de ev işi yaparken seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı size ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim. Bu arada hem Fransa'ya hem de gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Diyarbakır'dan Abdullah Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. Emine, sizi yolda dinliyoruz. Kızım İpek Naz, eşim Cenk'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan, ben Mustafa Yaylı, Trabzon'dan selamlar. Seni dinliyoruz canım. Eşim Burçin, kızım Ecrin, kardeşimin kızının doğum günü, kutlarsan çok sevinirim demiş. Sevgili kralcılarımızın, doğum günü olan kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber selamlarımızı iletelim. Hayırlı pazarlar Kadirhan diyor. Kral Efem ailesine gelsin demiş Beril Uysal. Kadirhan abi, sıradaki şarkılar eşim Pınar, annem ve küçük oğlum Ayaz'a armağan olursa mutlu olurum demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Maalesef orada da ismini göremiyorum kralcımızın. Ricamız olsun, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Mesaj demişken bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kadirhan.

0: yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadım.
2: Adıyaman'dan sevgili Zeynal'dan gelen bir mesajımız var. Kamuran Akkor'dan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Özellikle Emre Yılancı'ya gelsin diyor. Evet, devam edelim. Sakarya'dan Aslı'dan bir mesajla. Bugün eşimin doğum günü. Onun için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Kayseri'den Mustafa'dan gelen bir mesaj. Selamlar Kadirhan, Eskişehir'den Müzeyyen, cezaevinde yatan canım oğlum Sezgin'e gelsin diyor. Karadağ'dan gelen bir mesajımız var İsmail Efe'den. İyi yayınlar gurbetçilere ve tüm Edremit'e gelsin diyor. Kolay gelsin Kadirhan, ben Almanya'dan, Hatice ablan seni dinliyorum diyor. Bir şarkı da bizim için demiş. Yine Bursa'dan gelen bir mesaj Gökhan'dan. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da birini paylaşalım. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Almanya Hamburg'da seni dinleyen Sevilaya ve Enes'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Sakarya Karasu'dan Hasan Ali Saygılı'dan gelen bir mesaj. Birazdan günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Odun pazarından gelen bir mesajımız var. Sevgili Kubila Yiğit göndermiş. Pazar mesaisi yapan Ali kardeşime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Hem Ali'ye hem pazar mesaisinde olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kadirhan Avusturya Graz'dan Recep Köksal ben. Eşim meleğime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan'dan Mustafa Irak Süleymaniye'den mesaj gönderiyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili Mustafa. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Kadirhan abi diyor, tır şoförüyüm ben. Murat Demir, şu anda Gaziantep'ten İstanbul'a yolculuk halindeyim. Özellikle tüm sevdiklerim uzun yol kaptanlarına gelsin diyor. Yol açık olsun kaptanımıza ve tüm yollarda olan kralcılarımıza. Hayırlı yolculuklar diliyoruz ama dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Kadirhan ben Almanya Hamburg'dan Yusuf Ziya Çetinkaya, annem İknur, babam İsmail, ablam İlayda'ya gelsin diyor. Ankara'dan Ulaş Çoğurcu, 44 yaşındayım demiş. Yaklaşık 30 yıldır Kral FM dinleyicisiyim. Bütün şarkılar sevenlerime gelsin diyor. Sevgili kardeşimize de selam olsun. Bilecik'ten pazar yerinden bir mesajla devam edelim. Büşra şu an seni dinliyoruz demiş. Tüm çiftçi kardeşlerim için bir şarkı diyor. Hayırlı yayınlar Kadirhan. 13 şoför Rusya'da yükleme yapıyoruz demiş. Sıradaki şarkı tüm şoför arkadaşlarıma gelsin diyor. Samsun Salı Pazarı'ndan İsa'dan gelen bir mesaj. Hem ona hem tüm kaptanlarımıza selamlarımızı iletelim. Beraberinde kolaylıklar diliyoruz. Birazdan vedamızı yapacağız. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Kadirhan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
5: 1. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

İki haftalık saatlerimizi sevgili Hüseyin Fındık abimize selam olsun. Kilis'ten bizleri takip etmekte. Şu anda eşi Meral'le beraber bizleri dinlediğini belirtmiş. Hem Hüseyin abimize hem Meral ablamıza selam olsun. Mutlulukları daim olur inşallah. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim. Eskişehir'den İrfan'dan gelen bir mesajımız var. Evet, hayırlı pazarlar Kadirhan, eşimle yolculuk yapıyoruz, seni dinliyoruz demiş. Ben Ecem, eşim için de bir şarkı armağan edersem mutlu olurum diyor. Hayırlı pazarlar Bodrum'dan Veysel, eşi Naime ile beraber şu anda bizleri dinlediğini belirtiyor, selam olsun. Fransa'dan İlyas Doğan'dan gelen bir mesajımız var. Eşim, sevdiğim, biricik aşkım İknur'a gelsin sıradaki şarkınız demiş. Final şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Şöyle birkaçını paylaşalım vedamızı yapmadan önce. Aydın Nazilli'den Aleyna. Şu anda parkta arkadaşlarla seni dinliyoruz demiş. Aleyna'ya ve arkadaşlarına da selamlarımızı iletelim. Nazilli'den tüm sevdiklerime selam olsun diyor Melek. Özellikle İpek, Aysel, Aras, Arda ve tüm sevdiklerime ve Mehmet amcamıza gelsin demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı program süresi içerisinde bizlere ulaştırabilirsiniz. Instagram'dan da sevgili Elif'ten gelen bir mesajımız var. O da şu anda İstanbul'da seyir halindeyken bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kolay gelsin Kadirhan demiş yine İstanbul'dan Yeşim. İyi yayınlar diyor. Sevgili Yeşim'e onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Elif'ten gelmiş mesajımız İzmir'den. Çorum'dan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Bugün eşimin doğum günü kutlarsam mutlu olurum demiş. Sevgili kralcımızın eşinin aynı zamanda doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Dilek yollarda olan kralcılarımızdan Manisa Akhisar'a selam olsun Kerem'e. Kolay gelsin Kadirhan diyor Çerkezköy'den Şevket. Esenyurt'tan gelen bir mesaj İstanbul'dan Ümit'ten. Her gün sizleri dinliyorum demiş eksik olmasın. Nisa Konya'dan Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Final şarkımızı Müslüm Gürses'ten seçtim. Nisa'ya da armağanımız olsun. Evet, dediğim gibi bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Güzel bir pazar akşamı olsun hepimiz için. Yine mesaide olan, yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Birazdan Kral FM'de bir hafta boyunca en çok çalınan şarkılardan oluşan En Kral 20 listemizde sizleri baş başa bırakacağız. Bakalım bu hafta listemizde hangi isimler yer alıyor? Birazdan öğreneceğiz En Kral 20 listemizde. Tüm kralcılarımıza dediğim gibi güzel bir pazar akşamı diliyorum. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'ta yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağı Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
4: sana maksimum. Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

En Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizde bu hafta 20 numara.

unuttum. En Kral 20 listemizin 20 numarasında Unuttum şarkısıyla Baha ve Tantaşçı'yı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Korkma.

Listemizin 18 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 18 numaranın sahibi oluyor.

En Kral 20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Güldiyar Tanrı Dağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara, En Kral 20 listemize bu hafta 16 numaradan yeni giriş yapıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş da listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan yangın yeriyle 14 numaraya yerleşiyor.

Listemizin 13 numarasındayız. 13 numarada sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyan, duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler grubu var. Sakiler, Ara Beni Lütfen 13 numarada yerini alıyor. Belki...

listemizde 12 numarada sözleri Sezen Aksu, müziği On Notunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizde bu haftanın 12 numarası. Bir

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç Kim Radyo.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın sıyrılı bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
14: daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
15: Bugünden yarına Allianz seninle.
14: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
16: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
0: İlaç Kim Radyo.
5: Reklam.
17: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
18: Yol durumu. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
17: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
19: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
20: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
21: En Kral 20.
22: Listemizin 11 numarasında Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3'ü dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada geçtiğimiz hafta Hayal ve Umut'un bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Sözleri Zara ve Gezegen Mehmet'e, müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet imzası taşıyan Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 10 numaraya yerleşiyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya

Bu kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanısın.
2: Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Çetiye ve düzenlemesi Berk Ardabüken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı listemizin 8 numarasında yerini alıyor.

0: Yes.
1: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzik severlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 7 numarasında. Selim.

Bu şarkı en kral 20'de 7 numara.

En kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek, Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır
4: sana maksimum. 10-23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatan. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
5: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: En Kral 20.
6: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzik severlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda, Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik, 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 3 numarasında yerini

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.
2: Bir

0: hayatım.
1: 19 numara.
0: Çalsın bir kere de, çalsın da bunlar. Dengim ol hayata.
1: 18 numara.
0: Belki düzülür yıpranırım, dosta düşmana.
1: Yedi numara.
0: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünya tanıyamazsın.
1: 16 numara.
0: Umudum sende değil. Dur Leyla Leyla. Dur Leyla Leyla.
1: 15 numara.
0: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimin
1: 14 numara.
0: Hala dönmedim, gelir bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
1: 13 numara.
0: Umdum dağlarda karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
1: 12 numara.

0: 11 numara. En Kral 20 10 numara.
1: Gerçek aşk ibadet halidir. Adın kalır giderken.
0: 9 numara.

0: 7 numara.
1: Çıkma karşıma.
0: 6 numara. Beş numara.
1: Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 4 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: 3 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adını derine.
0: 2 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluştu. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak bir teselli ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül bir teselli verle zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.

0: Kral FM. Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Boşuna çekilmedi bu cazibem İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniye'de bekle. Parklarında, köprülerinde, kulelerinde, meydanlarında, mavi denizlerle yaslanmış beyaz tahta masalı kafelerinde bekle. Bir kuşa yeni hayat satan toprağının karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi. Bekle dinamiki tarihin. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul. Bekle. Sen bize layıksın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır
4: sana maksimum. İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Ama dememek için Ema
1: Sigorta. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: gel alır gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili dostlar. Yine bir pazar klasiği Unutulmayanlar programıyla beraber olacağız. Bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o unutulmayan şarkılar 2 saat boyunca sizlerle buluşacak. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engi Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
4: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşla.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

Türkülere o ruhu vermek, türkülerin özünde olan o ruhu vermek çok önemli bir ayrıntı sevgili kralcılar. Neşet Ertaş bunun en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Neşet Ertaş türkülerinde o ruhu, o sazın sizin kalbinizi, gönlünüzü titretmesini çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Şimdiki konuğumuz da öyle bir isimdi. O da sazıyla, sözüyle, türküleri hakkıyla yorumlayan çok özel bir isimdi. Maalesef çok genç yaşta bir trafik kazası, elim bir kaza sonucunda aramızdan ayrıldı. Hayatta olsaydı mutlaka Arif Sağ gibi, Musa Eroğlu gibi çok özel yerlere, çok önemli yerlere türkülerde geleceğine inanıyordum. Bir kez daha rahmetli anın mekanı cennet olsun. Kıvırcık Ali.

Benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

gökte yıldız söner şimdi. Annem beni anar şimdi. Sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi

benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

0: senin kime küstüğümü nereden bileceksin?
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

İlk olarak 1990'lı yıllarda bu ismi televizyonlarda gördük. Tabii soyadından Eşref Kolçak'ın oğlu olduğunu hepimiz anlamıştık ama müzikle çok ilgili olduğunu bilmiyorduk. Ama yıllarca Sezen Aksu ile birlikte şarkılara renk ver. Çok pozitif bir kişilik. Çok böyle kalbinin, gönlünün güzelliği kendisine, yüzüne yansımış bir isimdi. Yani o

kişinin birini kırabileceğini, birini üzebileceğini hiçbir zaman düşünmedim ben. Yani öyle bir imaj verdi bana, bilmiyorum nedendir. Kalbiyle, gönlüyle çok özel isimlerden bir tanesiydi. Onu da rahmetle analım, mekanı cennet olsun. Türk pop müziğinin özel sesi Harun Kolçak.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidigöz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç Kim Radyo.
5: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Şimdiki konuğumuzla ilgili fazla bir yorum yapmaya gerek yok sevgili kralcılar. Birçok uzman müzikten anlayan kişiler tarafından taverna müziğinin başlangıç ismi olarak ifade ediliyor, anlatılıyor. Tabii aslında yaptığı müzik tam taverna müzik değil. Çünkü o yabancı aranjmanlar da söylüyor, sanat müziği de söylüyor, pop da söylüyor, arabesk de söylüyor. Orhan Baba şarkıları da var mesela. Çok geniş bir yelpaze var. İnternette videolarına girdiğiniz zaman oradaki o sahnedeki piyano başındaki üslubunu, dinleyicileriyle olan diyaloğunu gördüğünüz zaman onun ne kadar önemli, ne kadar özel bir isim olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz ve neden zirveye çıktığını çok iyi analiz edebiliyorsunuz. Ferdi Özbeğen.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Şimdiki konuğumuzu bir röportajını izlemiştim televizyonda ve beni çok duygulandırmıştı. Annesine olan, rahmetli annesine olan duygularını, sevgisini ve mezarına gidemediğini, mezarına gidememesinin de nedenlerini anlattı ve beni çok duygulandırmıştı. Bir gün kendisiyle denk gelirsem bir yerde bu röportajı özellikle söyleyeceğim. Beni çok duygulandırdı. Annesine ne kadar, yani öldükten sonra mezarına gidememiş. Hala gidemiyorum diyordu. Çok özel şarkılarda müziğimizin çok özel, bir tanem gibi bir klasik var zaten. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Onu bile yapmış olması onun ne kadar önemli bir müzisyen, ne kadar önemli bir bestekar olduğunu gösteriyor bizlere. Cengiz İmren.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şimdiki konuğumuz çok özel bir aile tabii. Yani Şeşen ailesi çok özel müzisyenler yetiştirmiş. Tabii onların başındaki isim şimdi konuğumuz olacak. Birçok Türk pop müziğinin birçok şarkısında, klasikleşmiş şarkılarında onun imzası var. Ve çok da özel bir sesi var sevgili kralcı. Allah vergisi tabii bu bir lütuftur. Mesela İlhan İrem bu özel seslerden bir tanesidir. Çok değişik bir sesi ve yorumu var. Şimdiki konuğumuz da öyle. Kadife gibi bir ses derler ya tabiri caizse. İşte tam onu anlatan bir özel bir müzisyen, önemli bir usta İlhan Şeşen.

sebep. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Evet, Unutulmayanlar programın babalarla, efsanelerle sona eriyor sevgili kralcılar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

gece ömrümce bu günü hatırlayayım. Son hatıran olsun ne olur bu gece.

Derdimi herkesten aman fazla sanırdım. Yoklukla yaşarken ölenler varmış. Derdimi herkesten

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Erdem'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz. Güzel bir pazar akşamı olsun. Hoş geldiniz.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Güzel bir pazar akşamı en kral şarkılarla merhaba dedik. Babalar listeliyle açtık sevgili kralcılar. Saat 22'ye kadar beraberiz. Radyolarının başında bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Özellikle bizi gurbetten dinleyen, vatan hasretiyle bize kulak veren kralcılarımıza gelsin Orhan Baba'nın bu güzel şarkısı.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZD3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: LÖSEV hayat verir.

Pazar akşamları biraz daha eskilere, unutulmayanlara yolculuk yapıyoruz. 97 yılından çaldım az önce Selami Şahin'den dinlettiğim unutulmaz şarkıyı. Yine aynı yıl Metin Şentürk'ün yayınladığı albümden güzel bir şarkı var şimdi sırada. Dünya güzeli, herkesi en sevdiğine armağan etsin bu güzel şarkıyı.

Evlat sevgisinin en güzel anlatıldığı şarkılarından biriyle İbrahim Erkal bizimle oldu. Bu şarkıyı çok sık dinletmiyorum, onu fark ettim çalarken. Çocuklarımız için, sevdiklerim için, hayatımın anlamı kızım için de çalmış olayım ben bu şarkıyı. Ve Ümit Besen'le devam ediyorum. 2016 yılının en güzel şarkılarından bir tanesi İstanbul'da Sonbahar.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: İki Ahmet Kaya şarkısı gelecek arka arkaya. Biri Ahmet Kaya'nın kendi yorumundan, diğeri de çok sevdiğimiz Türk halk müziğinin değerli sanatçısı Cengiz Özkan'ın yorumundan gelecek. Sevenler radyonun başına, radyonuzun sesini biraz daha açın.

Kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Kuzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreğe ucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sunucu açılırdı yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman. Yani benim güzel annem, Alaşapağan'da ülkemin yıldız ışınlar varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanımı içtim. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum için kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak arası atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarlara kanatırcasına tırnağım da şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir aşka gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim, bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Eskilerden, yenilerden en kral şarkılarla devam ediyoruz sevgili kralcılar. Biraz yeni dönem şarkılara bakalım. 2026 imzalı şarkılara. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yeminimi şarkısını hatırlayacaksınız Hazal'dan. Çok severek dinledik yıllarca. Şimdi Elif Buse Doğan'ın yorumundan dinleteceğim. Hemen ardından Orhan Ölmez'i özleyenler, onun güzel şarkısı sizin için gelecek. Ve ardından 2026 imzasıyla yine yepyeni şarkısında İntizar, Alemin Kralı'nda, Kezban'ın günlüğünde.

ama sen için sazın teline dert olup gitmem. Senden başka kime dost olurum, uzatıp elim.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Yeni şarkılardan bir düet dinleteyim. Sonra yine unutulmayanlara yolculuğumuz devam etsin sevgili kralcılar. Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş düeti gelecek. Unutamadım adını yeni şarkılarının ismi. Sevenlerine hediyem olsun. Ondan sonra da İmparator'la unutulmayanlar faslını açacağız.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Açılışta yaptığımız gibi finali de güzel bir babalar resitaliyle yapalım sevgili krallar. Orhan Baba'nın, Ferdi abinin ve Müslüm Baba'nın şarkılarıyla veda edelim. Radyosunun başında bize kulak veren bütün kralcılarımıza ilaç gibi gelsin.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ve geldik bugün de programın finaline. Sevgili Kral'lar, iki saat boyunca şarkılarımıza eşlik eden, bize kulak veren, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki bütün Kral'larımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

beni atma, terk etme. Atacaksan beni sevdin söyle, bezm için doldur aşkım şerbet kimin, ver içim söyle söyle sana böyle olmuyor. Atacaksan beni sevdin söyle, bezm için doldur aşkım şerbet kimin, ver içim söyle söyle sana böyle olmuyor. Söyle söyle.

yollarına baka baka kaldı gözlerim. Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim.

atma, terk etme. Atacaksan beni sevdin söyle bezm için. Doldur eşkin şerbet kimin ver içim. Söyle söyle sana beyler oldu. Atacaksan beni sevdin söyle bezm için. Doldur eşkin şerbet kimin ver içim. Söyle söyle.

ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye. Güneşim.

farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Söyle bir, söyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki

arz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen de bil, sen de düşün, kapat bu sayfayı.

0: İlaç ilaç ilaç kirli radyo. İlaç ilaç ilaç kirli radyo.
1: Alışamadım. Bak gözlerime bağışla.

0: Silinir diyorlar en acı izler. Bitermiş kışlarım, bitermiş kışlarım, gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar. Unutursun diye söylemek kolay. Söylemek kolay. Söylemek kolay.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. İlaç gibi radyo.

azıcık mutluluk ararken dünyada. Şimdi sevgimle ben yalnız kalmışım. Birazcık